kendet. Al. Aha ya! Hazırı kasisleri görürsün hadi. Hadi hadi hadi.

0: Ülkedir Ahmet Agayan. Ben size de kaç çak söyleyeyim Agayan. Ülkedir Ahmet.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, Radio Sme.
3: Lato z Radiem Dimash.

Sensizim çirkinim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamam aşağı.